0: şimdi yani sorabilir misin? Bir daha yapayım.
1: Can we feel the 10,000 watts of power?